li bavre çava. Bakın ya dediler işaret edesler, düşüme dedi dersim acilin, düşüme dersim acorim. Nefis şehirleri bize vermek kamerun üstünü yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Allah Resulü'nün ismini raçumun üzem yandacı idi Türkiye mi diye ki ben zirahı çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne kandile. Gerdem de raçum da kondurayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizli efendim rantara değerdir bazı ben de Türkiye mi nefes ehvabi dina varış gül ya. Mesela Kuda Tavan dedi kim Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi gerdem ne kep kep geber buhara le kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mesut ve terörü terörü bağırır akvat yapışanın akıya alıkı makin rıdya vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil akhlele arabe misur rasmi rabine abbaye kurul baye şer kurul baye garbi çabur rasmi tegimine azizi şümin ucem yankazi idacem emidiye kapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın zirafet çapın

Deja mi go hazla waze bu ma kaş gu sile gide kama setli peçe lo avan hozala ey Deja mi go hal korem yok o lelde zilale